bas me fi atoye anebuka ani anafo etifi eyuna mofa mre mofa suda mre hey aseso aseso hey 96.9 fm